0: Randine fremte down. Pamakina, amarildo Roberto. Ndapita.
1: Avanu, patalile misaveni. Uanya, uikomba sikulu.